Su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları

olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

Türkiye ile Gürcistan arasında 100 yılı aşkın kadim bir dostluk ilişki bulunuyor. 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye'nin Gürcistan ile olan bağları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Geçen bir asırlık süre zarfında Gürcistan ile Türkiye'nin arasında iyi komşuluk ilişkileri yepyeni boyutlar kazanmış. Komşuluk ve stratejik ilişkileri her geçen gün artarak devam etmiştir.

Gürcistan'ın en yeni müzisyen üyeleri Gürcü halk ve kutsal müziğini duydukları büyük sevgiden dolayı sahi

Evet değerli seyirciler, bugün bir nasip biz Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz ve bizim yanımızda bizimle beraber Sahiyoba grubun yiğitleri yanımızda. Bu Gürcü halk ve kutsal müziğin kay olmasın diye ve devam etsin desin, yaşasın diye bu grup kurulmuştur.

Başkent Tiflis'te bulunan Egik Gölü sıra dışı görünümüyle kentin simge yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Eski şehrin ara sokakları arasına sıkışmış, kırık dökük yıkılıyormuş gibi duran ve çelik kiriş ile desteklenen bu yapı, kentin uğrak noktalarından biri olmuş. Kulede her saat başı canın çalmasıyla başlayan kısa kukla oyunu da görülmeye değer diğer bir detay.

0: Sahiyoba.
1: Sahiyoba.
0: Sahiyoba. Onun adı nedir? Sahiyoba.
2: Bugün sana bir. Bugün datum ağınışına sahili yansım starpa etrum psikologuna. Sociologist, Mr. Doctor, Mr. Markhazer Panidzem, Sakhiyoba.

hastadır. Şehre hakim, bir tepe üzerinde ve şehrin her yerinden görülebilen bu devasa yapı, aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabilmesine imkan vermektedir. Dünyanın üçüncü en yüksek Doğu Ortodoks Katedrali ve toplam alana göre dünyanın en büyük dini yapılarından biri olan Sameda Katedrali, Gürcü milli ve manevi canlanmasının sembolü olarak ilan edilmesi bakımından da önem taşımaktadır.

Değerli dostlar, maalesef bugünkü programımız sonuna geldi. İnşallah bir daha yeni bir programda görüşmek üzere.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum
0: ederim.
1: hocam. Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederler'i çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi?
1: Goran
0: Edernesi.
1: Bragovic.
0: Evet. Zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde. Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye. Trompetle yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi ve trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, güveğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser ne çalacağız, ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime, kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, ne
1: Hepinizi çok seviyorum bu arada.
0: demek? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eseri devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: Türküsü.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki, çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısına hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Burada
1: gidiyorum
0: oluyorsun.
1: evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok
0: Evet.
1: rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız

0: burada. Görevlerimiz burada, eşimin benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkürler
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünmez.

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

0: Ses. Evrenin en görünmez gücü. Onu göremeyiz ama her yerde duyarız. Bundan yıllar önce 1228 yılında inşa edilen Sivas Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi'nin akustik mucizesini keşfetmeye hazır mısınız?
1: Divriği Ulu Camii en iyi örnek. Türkistan'ın Anadolu'daki ilk ve belki en iyi temsilcisi Divriği Ulu Camii'dir demek doğrudur. Bu yüzden bir şaheserdir.
2: Şifahaneye ilk geldiğimde tek hissettiğim şey bir müzik adamı olarak akustik mucizesiydi. Ben ilk defa bir kapalı mekan akustiğinin bu kadar güzel çalışılmış olduğunu gördüm.
3: Divriği Şifahanesi'ndeki test çalışmam bize gösterdi ki yapının bir konser salonu şeklinde tasarlanmış mükemmel bir akustik dizaynı var.

0: Ses. Evrenin en görünmez gücü. Onu göremeyiz ama her yerde duyarız. Bundan yıllar önce 1228 yılında inşa edilen Sivas Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi'nin akustik mucizesini keşfetmeye hazır mısınız?
1: Divriği Ulu Camii en iyi örnek. Türkistan'ın Anadolu'daki ilk ve belki en iyi temsilcisi Divriği Ulu Camii'dir demek doğrudur. Bu yüzden bir şaheserdir.
2: Şifahaneye ilk geldiğimde tek hissettiğim şey bir müzik adamı olarak akustik mucizesiydi. Ben ilk defa bir kapalı mekan akustiğinin bu kadar güzel çalışılmış olduğunu gördüm.
3: Divriği Şifahanesi'ndeki test çalışmam bize gösterdi ki yapının bir konser salonu şeklinde tasarlanmış mükemmel bir akustik dizaynı var.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

Kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

0: Kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.
1: Sol fa mi re do si la sol fa mi.

müziğin temelini akort oluşturur. Akort uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneği ve akorduyla müziğe ahenk verir.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Yad ellerde melül masum gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına, hasret kaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın gayaları daşları, seyran tepe kırk kuyunun başları, ağ buludun mintanın yaşları, bereketli toprağıma, elime vurdu hasret, kalemime, dilime. Göllü bağın göllerinde çimerdik, harman vakti gelir geme binerdik, tasalı Bekir'den korkar sinerdik, rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, ne heybetli görünürdü gözüme. Tut püşürür damda bastuk yapardık, bulamaca alıçalar katardık, korkumuzdan bulutlara bakardık, yağmur gelir bastuk toplanır damdan, anam derdi ben usandım bu candan. Gıdık taşı, buzluk taşı sarp kaya, çıkardık üstüne bakardık suya, Sindo nenem burada söylemiş maya, türküleri, hoyratları coş idi, gittik baktık Ozan gölü boş idi. Ay dolanır gelir gayet yüceden, yükler denk edilir yarı geceden. Dedem sordu, Cem'le nerede secedem? Anam dedi, oğul serdim odaya, söyle namazını kılsın dedeye. Yatsı okunurdu Sara Hatun'da, gönüller bir idi Allah katında. Yukumuz gelip de damda yatanda, gece bucikleri durmaz öterdi. Gam, gasavet, keder hepsi biterdi. Şuşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söyler, daş altı dinler. Katırların servet olduğu günler, arabalar çıktı, yollar toz oldu. İşte o tabiat böyle bozuldu. Göllü bağa yol yaptılar dağlardan, aşırdılar bahçelerden, bağlardan. Giden gitti, bize kalan sağlardan. Ömer emim o da gitti. Ömer emim senin ömrün var olsun. Var oldukça Hızır sana yar olsun. Göllü bağım geldim sende kalan ben. Öz canımı toprağıma salan ben. Kakkoşumun duasını alan ben. Benim ruhum ancak o vakit dinlenir. Belki torpağımın üstü güllenir. Göllü bağım, senin gönlün şen olsun. Sende doğan gönüller gülşen olsun. Hasretliğin bağrımı deşen olsun. Esat'ı da hatırlayan olaydı. Olaydı da kabrime su salaydı.

29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet, sağ
0: çok
1: olsun.
0: güzel çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen,
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğullar diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada. Bir
0: Ha.
1: hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu
0: Ha.
1: nakille ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz

0: Size çok güzel naklettiniz bize, sağ olun.
1: Sağ ol, var ol. Söz tabii Sultan
0: Fuzuli
1: Şüera,
0: Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretleri'ne ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da
1: Çok,
0: yakışıyor o ağza.
1: evet.

0: falan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü bağban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kapım
0: mesele
1: bade
0: var orada?
1: sabahdan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanda.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi
1: Tabii.
0: okur. Biz şurada, yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir.
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk. Bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum. Dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran olduğum, meftun olduğum
0: Ya efendim.
1: yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: ya
0: mübarek
1: tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne gösterdi.
0: Peki. Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok
0: yaparlar.
1: var ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur.
1: Tabii
0: Çok
1: tabii doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş. Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk. O yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya.

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: abi. Bu
0: sağlık kardeşim.
1: sağ olun
0: Çok
1: efendim.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya,
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah tabii tabii efendim Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya o
0: Evet,
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısır Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kure bir insan. Hacı Baba
1: Hüseynov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük mugam hanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetleri de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet,
1: tanıdım ve
0: sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç, çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var. Aruz'da şiirler yazıyor
0: evet.
1: efendim.
0: Çok
1: Acayip.
0: korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: Çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi içlerinde böyle hanelere ayrılmış. Evet. Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremezsin.
1: Ya.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Ya.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: Tabii
1: işte. Ya
0: işte
1: işte.
0: hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela
1: Tabii,
0: Azerbaycan'da.
1: tabii.
0: Niye?
1: Ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım. Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozdağını okuyacaksa, bir adam avşar bozdağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez.
1: Ya.
0: Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozdağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa, ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazel hanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiyeyle bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O
1: Evet.
0: senin maharetin ve o senin
1: Tabii.
0: meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım,
1: Ya.
0: öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın, şimdi
1: Şimdi
0: Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık,
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde, Boracığım, bütün
1: Ya.
0: toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir
1: Tabii.
0: düğün olamaz ya.
1: Ya.
0: Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm
1: Evet,
0: ayrı yani.
1: tabii.
0: Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: yani
1: Kimin bu
0: evet
1: zeybek?
0: tabii.
1: O zaman
0: E
1: ne
0: bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani,
1: Ya,
0: buranın mirası
1: ya.
0: yani.
1: Sen
0: Tabii.
1: niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans. Neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: Ya ya.
1: Ya.
0: İşte, ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok.
1: Ya.
0: Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: Koptu, koptu.
0: artık kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar. Ama işte bakın, bunu işte Azerbaycan'da göremiyoruz.

0: Tabii. İran'da keza.
1: İran öyle hakeza.
0: Yunanistan'da öyle.
1: Evet. Yani her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip çıkmakta. Şimdi tabii
0: Neredeyiz?
1: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
0: Evet. Gelenek oldu.
1: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu, İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretlerinin neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti yani.
1: Bu temelen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun. Çok enteresan, ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya, yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabzetti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz. Gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim.
0: Evet.
1: Sağ olun.

0: 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Para dünyası, güzellikler
1: dünyası. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizim ikisi biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Kardım düşüyor, tutamıyorum, korkuyorum bakışların çarpınca bana.